0: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da güvenlik tartışmalarından sosyal politikalara, çalışanların geleceğinden iklim krizinin etkilerine kadar farklı haberlere bakacağız. Berlin'de onur yürüyüşüne yönelik saldırının ardından güvenlik ve göç tartışmaları yeniden gündemde. Würzburg'taki barış konferansında ise artan silahlanmanın çalışanlar ve sosyal haklar üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca tren istasyonlarında planlanan alkol yasağı, evsizlere yönelik politikalar ve Hessen'i bekleyen yeni sıcak hava dalgası haberlerimiz arasında. Berlin'de onur yürüyüşüne düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürerken saldırının zanlısı olduğu belirtilen kişi polis baskınında öldürüldü. Olay hem güvenlik politikalarını hem de yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerin açıklamasına göre onur yürüyüşü için toplanan kalabalığın arasına aracıyla daldığı, bir kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı, düzenlenen polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Polis, baskın sırasında 21 yaşındaki Abdul B'nin kesici bir aletle güvenlik güçlerine saldırdığı ve bunun üzerine ateş açıldığını bildirdi. Zanlı olay yerinde öldü. İçişleri Bakanlığı saldırıyı İslamcı terör eylemi olarak değerlendirdi. Lübnan kökenli olduğu belirtilen Abdul B'nin 2005 yılında Almanya'da doğduğu ve Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırının ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin Berlin'deki başbakan adayı Kristin Brinke sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şiddet yanlısı İslamcılara karşı mevcut siyasi hoşgörü derhal sona ermeli ifadelerini kullandı. Berlin Belediye Başkanı CDU'lu Kai Wegner saldırının birlikte yaşama kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Sol partili Pantisano ise yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını vurgulayarak daha iyi sosyal koşullar nefreti tamamen ortadan kaldırmayabilir ancak nefretin yeşerdiği zemini kurutabilir değerlendirmesinde bulundu. Saldırı Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerine yaklaşık 2 ay kala meydana geldi. Siyasi gözlemciler olayın yalnızca Berlin'de değil, bu yıl seçim yapılacak Magdeburg, Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de göç ve güvenlik tartışmalarını öne çıkarabileceğini, bunun da özellikle AfD'nin seçim kampanyasına ivme kazandırabileceğini değerlendiriyor. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürerken olayın Almanya'da güvenlik politikaları, toplumsal kutuplaşma ve seçim atmosferi üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Berlin'deki saldırı güvenlik politikalarını yeniden tartışmaya açarken Almanya'da başka bir tartışma da savaş politikaları ve sosyal harcamalar üzerinden yürütülüyor. Almanya'nın Würzburg kentinde düzenlenen barış konferansında artan savaşlar, silahlanma politikaları ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri tartışıldı. Konferansa katılan konuşmacılar, kapitalizmin derinleşen krizinin devletleri daha otoriter ve militarist politikalara yönelttiğini savundu. Katılımcılar Almanya'da Seitenwende adıyla yürütülen silahlanma politikasının sosyal devlet uygulamalarında kesintilerle birlikte ilerlediğine dikkat çekti. Artan askeri harcamaların bedelinin sağlık, sosyal hizmetler ve çalışanların hakları üzerinden ödendiği ifade edildi. Sendikacılar özellikle sağlık sektöründe kazanılmış hakların tehdit altında olduğunu belirtirken, otomotiv sektöründe yaşanan iş kayıplarının işçileri ya silah sanayisine geçmek ya da işsiz kalmak ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Konferansta çözüm olarak silah üretiminin artırılması yerine çalışma sürelerinin kısaltılması ve istihdamın korunması önerildi. Eski Yemetal yöneticisi Riga, tam ücret karşılığında 25 saatlik çalışma haftasının hem mümkün hem de gerekli olduğunu savundu. Barış Konferansı'nın ortak mesajı ise şu oldu: toplumsal kaynaklar silahlanmaya değil, sosyal haklara ve istihdama ayrılmalı. Artan güvenlik kaygıları ve askeri harcamalar tartışılırken, toplumun diğer kesimlerinde sosyal destek ihtiyacı da gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya'da 15 Ekim'den itibaren tren istasyonlarında ülke genelinde uygulanması planlanan alkol yasağı, evsizlere destek veren kuruluşların tepkisini çekti. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu, yasağın güvenliği artırmak yerine evsizleri daha tehlikeli ve görünmez alanlara iteceğini savunuyor. Kuruluşun temsilcisi Kraus'a göre, tren istasyonları evsizler için hava koşullarından korunabildikleri ve görece güvenli sayılabilecek ender kamusal alanlardan biri. Yasağın yürürlüğe girmesiyle evsizlerin daha ıssız bölgelere gitmek zorunda kalacağı, bunun da hem sosyal hizmet ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştıracağı hem de şiddet riskini artıracağı belirtiliyor. Kraus, alkol yasağının bağımlılık, evsizlik ve yetersiz sosyal destek gibi temel sorunları çözmeyeceğini vurgulayarak, çözümün daha fazla sosyal konut, bağımlılık tedavisi, danışmanlık merkezleri ve sokakta çalışan sosyal hizmet ekiplerine yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Kuruluş ayrıca evsizlerin çoğu zaman şiddetin faili değil mağduru olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce Hamburg'da uygulanan benzer yasağın evsizleri başka semtlere ittiği ve yeni sosyal sorunlar yarattığı hatırlatılırken, aynı hatanın ülke genelinde tekrarlanmaması çağrısı yapılıyor. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun mesajı ise net: alkol yasağı ne bağımlılığı tedavi eder ne de evsizliğin nedenlerini ortadan kaldırır. Yasaklar yerine sosyal destek güçlendirilmeli. Almanya'da sosyal sorunların nasıl ele alınacağı tartışılırken, doğanın ve yaşam koşullarının geleceği de giderek daha fazla gündeme geliyor. Uzmanlar sel baskınları, kuraklık gibi iklim değişikliklerinin etkilerinin artık günlük hayatı doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. İnsanın neden olduğu iklim değişikliği, kuraklıklar, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla etkisini her geçen gün daha ağır hissettiriyor. Son olarak Fransa'da yaklaşık 40 bin hektarlık ormanlık alan alevlere teslim oldu. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken, bazı çevrelerin hava durumu bültenlerinde iklim değişikliğine yapılan atıfları eleştirmesi ise tartışma yaratıyor. Uzmanlara göre sorunun sebebini dile getirmek yerine bunu tartışma konusu yapmak iklim krizinin gerçeklerini değiştirmiyor. Bu gelişmeler yaşanırken Hessen'de de yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Kısa süren serin havanın ardından salı gününden itibaren sıcaklıkların yeniden hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgasının Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar kadar etkili olabileceği uyarısında bulunuyor. HR meteoroloğu Mark Eisenman'a göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak. Pazar günü kuzeyden gelen alçak basınç sistemi sayesinde sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında seyrederken, pazartesi günü ise 21 ile 28 derece arasında sıcaklık ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Asıl sıcaklık artışı ise salı günü başlayacak. Hava akışının kuzeybatıdan güneybatıya dönmesiyle birlikte Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden sıcak hava Almanya'ya taşınacak. Meteorologlar bunun yeni bir ısı kubbesi oluşturabileceğini belirtiyor. Eisenman, Perşembe günü sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini ve sıcak hava dalgasının en az gelecek pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Uzmanlar özellikle Almanya'nın güneyindeki kuraklığın artık dramatik boyutlara ulaştığını vurguluyor. Birçok belediye nehir ve göllerden su çekilmesini yasaklarken çiftçiler ciddi ürün kayıplarından endişe duyuyor. Hessen'de ise Temmuz ayında şimdiye kadar normal aylık yağış miktarının yalnızca %13'ü gerçekleşti. HR meteoroloğu bir bölgede 3 gün üst üste sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının sıcak hava dalgası olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için bu tür aşırı sıcakların ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarını yalnızca günlük hava durumu olarak değil, giderek derinleşen bir iklim krizinin belirtileri olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'dan Berlin'deki saldırı sonrası güvenlik tartışmalarını, silahlanma politikalarının çalışanlar üzerindeki etkilerini, evsizlere yönelik alkol yasağı tartışmasını ve yaklaşan sıcak hava dalgasını aktardık. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberleri severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni parti iktidar baskısı altında ortaya çıkarken Türkiye siyasetindeki yeri ve izleyici yol tartışma konusu oldu. Parti kendisini değişim ve demokratikleşme iddiasıyla tanıtırken bazı çevreler tarafından geçmişteki merkez sağ ve muhafazakar hareketlerle karşılaştırılıyor. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte farklı siyasi eğilimleri bir araya getirme tartışmaları da başladı. Ancak bu yaklaşımı eleştirenler geçmişteki benzer örneklerin hangi koşullardan ortaya çıktığının göz ardı edildiğini savunuyor. Eleştirilerde özellikle 1980 sonrası Türkiye'sine dikkat çekiliyor. 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla başlayan neoliberal dönüşümün 12 Eylül askeri darbesi sonrası uygulandığı ve bu dönemin işçi hakları açısından ağır sonuçlar doğurduğu ifade ediliyor. Evrensel Gazetesi'nde Fatih Polat'ın Yeni Partinin Yolu yazısında dönemin iktidar partisi ANAP'ın başlangıçta güçlü bir destek aldığı ancak ilerleyen yıllarda ekonomik politikalar nedeniyle özellikle işçi ve emekçi kesimlerinden büyük tepki gördüğü hatırlatılıyor. 1989 bahar eylemleri ve Zonguldak madencilerinin yürüyüşleri bu tepkinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Yeni partinin programında ise özellikle Atatürk ilkeleri, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve kamusal yarar vurguları öne çıkıyor. Partinin temel sloganlarından biri olan "Bu kara düzeni değiştireceğiz" ifadesi mevcut iktidar anlayışına karşı güçlü bir değişim iddiası olarak değerlendiriliyor. Ancak eleştirilerde yalnızca devletçi politikaların yeterli olmayacağı, gerçek bir kamuculuğun işçi ve emekçilerin demokratik denetimiyle mümkün olabileceği savunuluyor. Yeni parti programında Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılması, demokratik reformların yapılması ve Türkiye'nin Avrupa kurumlarıyla ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleri yer alıyor. Bu yaklaşım AKP'nin iktidarının ilk dönemlerinde savunduğu ancak daha sonra uzaklaştığı Avrupa Birliği hedefinin yeniden gündeme getirilmesi olarak yorumlanıyor. Parti ayrıca NATO ve Batı ittifakıyla ilişkilerin devam edeceği mesajını veriyor. Yeni parti Kürt meselesine ilişkin programında eşit yurttaşlık, ayrımcılıkla mücadele ve ana dil hakkı gibi başlıklara yer veriyor. Programda herkesin kendisini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi hedeflenirken, yurttaşların ana dilini öğrenme ve kullanma hakkının güvence altına alınacağı belirtiliyor. Yeni parti, AKP iktidarına alternatif arayan kesimler için yeni bir umut olarak görülüyor. Ancak bazı yorumcular, partinin geniş toplumsal kesimleri bir araya getirme iddiasının abartılı olduğunu ve mevcut muhalefet aktörlerini tamamen etkisizleştirecek bir merkez haline gelmesinin kolay olmadığını savunuyor. Tartışmanın merkezindeki soru ise şu: Yeni parti gerçekten köklü bir siyasal değişim mi hedefliyor yoksa geçmişteki merkez siyaset deneyimlerinin yeni bir versiyonu mu olacak? Merakla kalın.
2: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

0: herkesin sözcüsü olamadık. Ne yazık. Bah, bah, çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.
1: Ha öyle.
0: Bu şarkılar adam olmaz. Bu şarkılar adam

İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağı moloz. Artık

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: onur yürüyüşü saldırısı zanlısı öldürüldü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da güvenlik tartışmalarından sosyal politikalara, çalışanların geleceğinden iklim krizinin etkilerine kadar farklı haberlere bakacağız. Berlin'de onur yürüyüşüne yönelik saldırının ardından güvenlik ve göç tartışmaları yeniden gündemde. Würzburg'taki barış konferansında ise artan silahlanmanın çalışanlar ve sosyal haklar üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca tren istasyonlarında planlanan alkol yasağı, evsizlere yönelik politikalar ve Hessen'i bekleyen yeni sıcak hava dalgası haberlerimiz arasında. Berlin'de onur yürüyüşüne düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma sürerken saldırının zanlısı olduğu belirtilen kişi polis baskınında öldürüldü. Olay hem güvenlik politikalarını hem de yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerin açıklamasına göre onur yürüyüşü için toplanan kalabalığın arasına aracıyla daldığı, bir kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı, düzenlenen polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Polis, baskın sırasında 21 yaşındaki Abdul B'nin kesici bir aletle güvenlik güçlerine saldırdığı ve bunun üzerine ateş açıldığını bildirdi. Zanlı olay yerinde öldü. İçişleri Bakanlığı saldırıyı İslamcı terör eylemi olarak değerlendirdi. Lübnan kökenli olduğu belirtilen Abdul B'nin 2005 yılında Almanya'da doğduğu ve Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırının ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. Irkçı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin Berlin'deki başbakan adayı Kristin Brinker sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şiddet yanlısı İslamcılara karşı mevcut siyasi hoşgörü derhal sona ermeli ifadelerini kullandı. Berlin Belediye Başkanı CDU'lu Kai Wegner saldırının birlikte yaşama kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Sol partili Pantisano ise yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmayacağını vurgulayarak daha iyi sosyal koşullar nefreti tamamen ortadan kaldırmayabilir ancak nefretin yeşerdiği zemini kurutabilir değerlendirmesinde bulundu. Saldırı Berlin'de yapılacak eyalet seçimlerine yaklaşık 2 ay kala meydana geldi. Siyasi gözlemciler olayın yalnızca Berlin'de değil, bu yıl seçim yapılacak Magdeburg, Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde de göç ve güvenlik tartışmalarını öne çıkarabileceğini, bunun da özellikle AfD'nin seçim kampanyasına ivme kazandırabileceğini değerlendiriyor. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürerken, olayın Almanya'da güvenlik politikaları, toplumsal kutuplaşma ve seçim atmosferi üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Berlin'deki saldırı güvenlik politikalarını yeniden tartışmaya açarken Almanya'da başka bir tartışma da savaş politikaları ve sosyal harcamalar üzerinden yürütülüyor. Almanya'nın Würzburg kentinde düzenlenen barış konferansında artan savaşlar, silahlanma politikaları ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri tartışıldı. Konferansa katılan konuşmacılar, kapitalizmin derinleşen krizinin devletleri daha otoriter ve militarist politikalara yönelttiğini savundu. Katılımcılar Almanya'da Seitenwende adıyla yürütülen silahlanma politikasının sosyal devlet uygulamalarında kesintilerle birlikte ilerlediğine dikkat çekti. Artan askeri harcamaların bedelini sağlık, sosyal hizmetler ve çalışanların hakları üzerinden ödendiği ifade edildi. Sendikacılar özellikle sağlık sektöründe kazanılmış hakların tehdit altında olduğunu belirtirken, otomotiv sektöründe yaşanan iş kayıplarının işçileri ya silah sanayisine geçmek ya da işsiz kalmak ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Konferansta çözüm olarak silah üretiminin artırılması yerine çalışma sürelerinin kısaltılması ve istihdamın korunması önerildi. Eski Yematel yöneticisi Riga, tam ücret karşılığında 25 saatlik çalışma haftasının hem mümkün hem de gerekli olduğunu savundu. Barış Konferansı'nın ortak mesajı ise şu oldu: toplumsal kaynaklar silahlanmaya değil, sosyal haklara ve istihdama ayrılmalı. Artan güvenlik kaygıları ve askeri harcamalar tartışılırken, toplumun diğer kesimlerinde sosyal destek ihtiyacı da gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya'da 15 Ekim'den itibaren tren istasyonlarında ülke genelinde uygulanması planlanan alkol yasağı, evsizlere destek veren kuruluşların tepkisini çekti. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu, yasağın güvenliği artırmak yerine evsizleri daha tehlikeli ve görünmez alanlara iteceğini savunuyor. Kuruluşun temsilcisi Kraus'a göre, tren istasyonları evsizler için hava koşullarından korunabildikleri ve görece güvenli sayılabilecek ender kamusal alanlardan biri. Yasağın yürürlüğe girmesiyle evsizlerin daha ıssız bölgelere gitmek zorunda kalacağı, bunun da hem sosyal hizmet ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştıracağı hem de şiddet riskini artıracağı belirtiliyor. Kraus, alkol yasağının bağımlılık, evsizlik ve yetersiz sosyal destek gibi temel sorunları çözmeyeceğini vurgulayarak, çözümün daha fazla sosyal konut, bağımlılık tedavisi, danışmanlık merkezleri ve sokakta çalışan sosyal hizmet ekiplerine yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Kuruluş ayrıca evsizlerin çoğu zaman şiddetin faili değil mağduru olduğuna dikkat çekiyor. Daha önce Hamburg'da uygulanan benzer yasağın evsizleri başka semtlere ittiği ve yeni sosyal sorunlar yarattığı hatırlatılırken, aynı hatanın ülke genelinde tekrarlanmaması çağrısı yapılıyor. Evsizlere Yardım Çalışma Grubu'nun mesajı ise net: alkol yasağı ne bağımlı

0: ormanlık alan alevlere teslim oldu. Bilim insanları bu tür aşırı hava olaylarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken, bazı çevrelerin hava durumu bültenlerinde iklim değişikliğine yapılan atıfları eleştirmesi ise tartışma yaratıyor. Uzmanlara göre sorunun sebebini dile getirmek yerine bunu tartışma konusu yapmak iklim krizinin gerçeklerini değiştirmiyor. Bu gelişmeler yaşanırken Hessen'de de yeni bir sıcak hava dalgası kapıda. Kısa süren serin havanın ardından salı gününden itibaren sıcaklıkların yeniden hızla yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yeni sıcak hava dalgasının Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar kadar etkili olabileceği uyarısında bulunuyor. HR meteoroloğu Mark Eisenman'a göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak. Pazar günü kuzeyden gelen alçak basınç sistemi sayesinde sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında seyrederken, pazartesi günü ise 21 ile 28 derece arasında sıcaklık ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Asıl sıcaklık artışı ise salı günü başlayacak. Hava akışının kuzeybatıdan güneybatıya dönmesiyle birlikte Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden sıcak hava Almanya'ya taşınacak. Meteorologlar bunun yeni bir ısı kubbesi oluşturabileceğini belirtiyor. Eisenman, Perşembe günü sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini ve sıcak hava dalgasının en az gelecek pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini öngörüyor. Uzmanlar özellikle Almanya'nın güneyindeki kuraklığın artık dramatik boyutlara ulaştığını vurguluyor. Birçok belediye nehir ve göllerden su çekilmesini yasaklarken çiftçiler ciddi ürün kayıplarından endişe duyuyor. Hessen'de ise Temmuz ayında şimdiye kadar normal aylık yağış miktarının yalnızca %13'ü gerçekleşti. HR meteoroloğu bir bölgede 3 gün üst üste sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının sıcak hava dalgası olarak tanımlandığını hatırlatıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar için bu tür aşırı sıcakların ciddi sağlık riski oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarını yalnızca günlük hava durumu olarak değil, giderek derinleşen bir iklim krizinin belirtileri olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'dan Berlin'deki saldırı sonrası güvenlik tartışmalarını, silahlanma politikalarının çalışanlar üzerindeki etkilerini, evsizlere yönelik alkol yasağı tartışmasını ve yaklaşan sıcak hava dalgasını aktardık. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, Hessen'i bu hafta aşırı sıcak bir hava dalgası bekliyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar salı günü 31 derece, çarşamba günü 37 derece, perşembe günü ise 39 dereceye kadar çıkacak. Cuma günü hava bir nebze serinleyerek 35 dereceye düşse de bu kez de yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar görülecek. Ederze'deki su seviyesi alarm veriyor. Waldeck-Frankenberg bölgesindeki Ederze suya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Göl şu anda yalnızca %20 doluluk oranına sahip. Bölgesel birlik RVD'ye göre gölün yaklaşık 2/3 tamamen kurumuş durumda. Ederze'nin yaz aylarında sık sık boş bir küveti andırması bilinen bir durum olsa da bu yıl su seviyesinin bu kadar erken düşmesi olağan dışı kabul ediliyor. Gölün bu denli boş olması Weser Nehri üzerindeki gemi taşımacılığı için kötü haber anlamına geliyor. Turizm açısından ise durum daha da endişe verici. Düşük su seviyesi bölgedeki işletmeleri ve ziyaretçi akışını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: Terör saldırıları AfD'nin oylarını artırıyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine birlikteyiz. Bugünkü bültenimizde terör saldırılarının seçimlere etkisini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmayı, enerji fiyatları nedeniyle büyüyen rekabet tartışmasını, Hessen'de trafik dönüşümünü durduran mahkeme kararını ve çocukları ilgilendiren endişe verici yeni istatistikleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da yapılan yeni bir akademik çalışma, terör saldırılarının yabancı düşmanı faşist parti AfD'nin eyalet seçimlerinde oy oranını artırdığını ortaya koydu. Frankfurt Goethe Üniversitesi'nden ekonomi bilimci Friebel ve ekibinin araştırmasına göre 2010-2016 arasında saldırıların yaşandığı yerleşimlerde AfD'nin oyları yerel düzeyde 3'te 1 oranında yükseldi. ND Aktüel'in haberine göre araştırma yalnızca İslamcı saldırılarda değil, radikal sağ saldırılarda da aynı etkinin görüldüğünü belirtiyor. Bilim insanlarına göre terör seçmen katılımını artırıyor. Özellikle siyaseten aktif olmayan kesimlerde göç ve güvenlik endişelerini büyütüyor. Yerel medyanın saldırı sonrası çoğu zaman İslam temasına odaklanması da bu etkiyi güçlendiriyor. Üniversitenin yayınladığı basın açıklamasında bulgular alarm verici olarak nitelendirildi. Açıklamada AfD saldırıların faili değil ancak bu olaylardan siyasi olarak faydalanıyor ve bunun farkında denildi. Yaklaşan 3 eyalet seçimleri için uyarıda bulunan Friebel, önümüzdeki haftalarda yaşanacak her saldırı potansiyel bir seçim faktörü olabilir dedi. Bu uyarıdan yalnızca 5 gün sonra Berlin'deki CSD etkinliğine yönelik saldırı gerçekleşti. Olayın özellikle 6 Eylül'de Sachsen-Anhalt'ta yapılacak seçimlerin siyasi dengeleri etkileyebileceği belirtiliyor. AfD, eyaleti anketlerde yaklaşık %40 seviyesinde görünüyor. Birden fazla partinin %5 barajına takılması halinde küçük bir oy artışı bile AfD'ye mecliste mutlak çoğunluk sağlayabilir. Berlin'deki saldırı Aralık 2024'te Magdeburg'daki Noel Pazarı saldırısını da yeniden gündeme taşıdı. O olayda Saudi Arabistan doğumlu bir doktor arabasını kalabalığa sürmüş 6 kişi hayatını kaybetmişti. Failin İslamcı değil, anti-Müslim ve sağcı aşırılık yanlısı görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen AfD saldırıyı göç politikası üzerinden yoğun biçimde siyasallaştırmış, Magdeburg'da büyük bir miting düzenlemişti. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde saldırıyla ilgili kurulan komisyonun raporu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. AfD'nin sunduğu özel görüşte saldırı kompleks bir kurumlar zinciri hatası olarak tanımlandı ve yine göç politikası hedef alındı. Berlin'deki saldırının göç ve güvenlik tartışmalarını yeniden ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri haline getirmesi bekleniyor. Uzmanlar bunun da özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'nin oylarını artırarak partinin tek başına iktidara gelme ihtimalini güçlendirebileceğini ifade ediyor. Araştırma yalnızca saldırıların yaşandığı yerleşimlerdeki etkileri ölçmüş olsa da ulusal düzeyde yükselen tartışmaların geniş çaplı siyasi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Siyasetten ekonomiye geçiyoruz. Bu kez gündemde yüksek enerji fiyatlarının Alman şirketleri üzerindeki etkisi var. Alman Sanayi ve Ticaret Odası DİHK, pazartesi günü yayımladığı Energiewende Barometer 2026 raporunda şirketlerin enerji politikası nedeniyle rekabet güçlerinin tehlikede olduğunu iddia etti. Rapora göre firmaların %43'ü enerji politikalarının kendilerini olumsuz etkilediğini düşünüyor. DİHK verileri son 12 ayda şirketlerin yarısında elektrik fiyatlarının, 3'te 2'sinde ise ısınma giderlerinin arttığını gösteriyor. Yaklaşık 3100 şirketin katıldığı ankette özellikle enerji yoğun sektörlerde fiyat baskısının belirgin olduğu, bunun da tedarik zinciri boyunca malzeme ve lojistik giderlerini yükselttiği belirtiliyor. Zayıf alım gücü ise şirket bilançolarını daha da zorluyor. Rapora göre şirketler yüksek enerji fiyatları nedeniyle yatırımları erteleme ve üretimi kısma eğiliminde. Katılımcıların %33'ü olmazsa olmaz faaliyetlere yapılan yatırımları geri plana attığını, %20'si ise üretimi azaltmayı ve yurt dışına taşımayı düşündüğünü belirtti. Sanayi sektöründe bu oran %58'e kadar çıkıyor. Jungewald'in haberine göre DİHK'nın raporu büyük ölçüde bir elektrik fiyatı barometresi niteliği taşıyor. Enerji fiyatlarının yalnızca yenilenebilir enerji dönüşümünden değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımları, İran'daki savaşın petrol ve gaz piyasasında yarattığı belirsizlik gibi dış etkenlerden kaynaklandığı gerçeği raporda neredeyse hiç yer almıyor. Uzmanlara göre aslında bu tür dışa bağımlılıkları azaltmanın yolu sermaye çevrelerinin yıllardır yavaşlattığı enerji dönüşümünü hızlandırmaktan geçiyor. Şirketler enerji altyapısının daha güvenilir biçimde genişletilmesini talep ederken DİHK'nın yıllarca savunduğu siyah sıfır politikası nedeniyle devlet yatırımlarının kısıtlanması sonucu oluşan altyapı eksiklikleri raporda anılmıyor. DİHK çözüm olarak genel bir elektrik vergisi indirimi, altyapı projelerinin hızlandırılması ve kuralların, denetimlerin, izin süreçleri ve bürokratik yüklerin azaltılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan Çin, geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni 5 yıllık planla yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3,5 milyar kilowatt saate çıkarmayı hedefliyor. Yeşil hidrojen üretimini 8 kat artırmayı planlayan Çin, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda iddialı politika sergiliyor. Özetlemek gerekirse rapor şirketlerin yüksek enerji fiyatları nedeniyle rekabet güçlerinin zayıfladığını savunduğunu gösteriyor. Sermaye çevreleri artan elektrik ve ısınma fiyatlarını gerekçe göstererek yatırımları kısma, üretimi azaltma ve yurt dışına taşınma tehdidinde bulunuyor. Raporda yüksek fiyatların önemli bir bölümünün jeopolitik krizler ve fosil yakıt bağımlılığı nedeniyle oluştuğu gerçeği ise göz ardı ediliyor. Enerji dönüşümü tartışmaları sürerken bu kez gözler Hessen'de. Eyalette ulaşım politikalarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Hessen'de trafik dönüşümü çıkmaza girdi. Hessen'de 72 binden fazla insanın desteklediği Verkehrswende Hessen, yani trafik dönüşümü halk oylaması 15 Temmuz'da Eyalet Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak durduruldu. Karar eyalette toplu taşıma ve bisiklet altyapısının geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kararı değerlendiren VSD Hessen temsilcisi, mevcut durumun Hessen'de trafik politikasını tamamen otomobil lehine çevirdiğini söyledi. VSD Hessen temsilcisine göre halk oylaması kabul edilseydi eyalet çapında bisiklet ağlarının genişletilmesi, daha geniş kaldırımlar, daha sık toplu taşıma seferleri ve 2030'a kadar iklim nötr ulaşım hedefleri yasal güvenceye kavuşacaktı. Ancak hükümet ve mahkeme tasarıdaki bazı maddelerin eyaletin yetki alanına girmediği gerekçesiyle girişimi reddetti. Jungwelt gazetesinde yer alan söyleşide Stefan Föth kararın ardından trafik, çevre ve sosyal örgütlerin çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Özellikle otomobil sahibi olmayan kesimler için artan ulaşım ücretlerinin sosyal bir sorun haline geldiğini belirtti. O, dar kaldırımlar ve ortak kullanılan bisiklet, yaya şeritlerinin kazalara yol açtığını, otomobillerin daha düşük hızla seyretmesi ve bisiklet yollarına yer açılmasının hem gürültüyü azaltacağını hem de iklim açısından fayda sağlayacağını söyledi. Halk oylaması yolu kapanmış olsa da Föth kampanyanın farklı yöntemlerle süreceğini belirtti. Son olarak otoyolda düzenlenen 12 bin insanın katıldığı bisiklet eylemi dikkat çekmişti. Föth, Hessen'in geleceğinin seçimlerde belirleneceğini söyleyerek otomobili kutsayan, iklim krizini küçümseyen politikalar yerine İlerici yaklaşımların güçlenmesini umuyoruz, dedi. Şimdi de toplumun en hassas kesimine, çocuklara ilişkin dikkat çekici verilere bakalım. Açıklanan son istatistikler endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Almanya'da 2025 yılında yaklaşık 56.900 çocuk ve genç ihmal, şiddet ya da benzeri riskler nedeniyle geçici olarak devlet korumasına alındı. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre toplam koruma vakalarının sayısı azalırken fiziksel ve psikolojik istismar bildirimlerinde ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Koruma kararlarının yarısından fazlası çocukların güvenliğinin ciddi risk altında olması nedeniyle alındı. En yaygın nedenler arasında ebeveynlerin bakım yetersizliği, ihmal, fiziksel ve psikolojik istismar yer aldı. Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizin ayrıntılarını ve geçmiş yayınlarımızı Radyo Kassel'in dijital platformlarından da takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

Gördükçe ağlardı gözü Nida Hanım. Ziya'yı vurmuşlar yol ortasında. Nasıl dayanırdı özü Nida Hanım? Bir gün Kırşehir'de, bir gün Banaz'da. Adım adım gezdi baharda yazda. Bizi üşütmedi karda ayazda. Yandıkça büyüdü közü Nida Hanım. Türküler nidasız onulmaz hasta. Halaylar üzgündür, bozdaklar yastı. Ankara'da, Kayseri'de, Sivas'ta hürmetle ödülür sözü Nida Hanım. Yeni kalem bile yazı yazardı. Aslı Akdağlıydı, gurbet gezerdi. Türküleri duruşundan sezerdi. Görünce ışırdı yüzü Nida Hanım. Bir ömür adadı samaha, bara. Sadağımızı yaydı dört bir diyara. Türküler uğruna düştü nara. Çıra oldu yandı özü Nida Hanım. Bu ses nereden gelir kimdir bilinmez. Alır gider bizi gayri gelinmez. Yüz asır geçse de yine silinmez. Bozok yaylasında izi Nida Hanım.

0: Çok teşekkür ederim. Ben şöyle yerime geçeyim. İletilerimiz zaman zaman geliyor. Şunu söyleyeyim. Mustafa Özarslan'ı biz daha önce de konuk edecektik ama bizden kaynaklanan nedenler dolayısıyla böyle birazcık rotarlı bir geliş oldu. Daha önce anons etmiştik. Bir sürü mailler geldi. Neden Mustafa Özarslan gelemedi? Neden gelemedi diyerekten biz de dedik ya durun gelecek sabredin diye. Bugün eminim çok mutlu olmuşlardır ve bir sürü de mail gelmeye başladı.
1: Evet, sağ olsun.
0: Ben elimden geldiğince hepsini okumaya çalışacağım. Öncelikle güzel program için teşekkür edip senin de istediğin gibi maili fazla uzatmadan Mustafa abiden demi demi de başında olmak şartıyla bir ay doğar ya da boz atlı Hızır'ı istiyoruz. Norveç'ten Kerem ve Servan bize yollamışlar. Bir ay doğar minicik bize mırıldanır mısın? Minicik.
1: Tabii.
0: Bu Türkiye eminim birçoğumuz senin ağzından da tekrar sevdik.
1: Peki. Abiler mi? Si bemol.
0: Bir si bemol ki sadece minik bir şey.

0: terör saldırıları AfD'nin oylarını artırıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yine birlikteyiz. Bugünkü bültenimizde terör saldırılarının seçimlere etkisini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmayı, enerji fiyatları nedeniyle büyüyen rekabet tartışmasını, Hessen'de trafik dönüşümünü durduran mahkeme kararını ve çocukları ilgilendiren endişe verici yeni istatistikleri aktaracağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da yapılan yeni bir akademik çalışma, terör saldırılarının yabancı düşmanı faşist parti AfD'nin eyalet seçimlerinde oy oranını artırdığını ortaya koydu. Frankfurt Goethe Üniversitesi'nden ekonomi bilimci Friebel ve ekibinin araştırmasına göre 2010-2016 arasında saldırıların yaşandığı yerleşimlerde AfD'nin oyları yerel düzeyde 3'te 1 oranında yükseldi. ND Aktüel'in haberine göre araştırma yalnızca İslamcı saldırılarda değil, radikal sağ saldırılarda da aynı etkinin görüldüğünü belirtiyor. Bilim insanlarına göre terör seçmen katılımını artırıyor. Özellikle siyaseten aktif olmayan kesimlerde göç ve güvenlik endişelerini büyütüyor. Yerel medyanın saldırı sonrası çoğu zaman İslam temasına odaklanması da bu etkiyi güçlendiriyor. Üniversitenin yayınladığı basın açıklamasında bulgular alarm verici olarak nitelendirildi. Açıklamada AfD saldırıların faili değil ancak bu olaylardan siyasi olarak faydalanıyor ve bunun farkında denildi. Yaklaşan 3 eyalet seçimleri için uyarıda bulunan Friebel, önümüzdeki haftalarda yaşanacak her saldırı potansiyel bir seçim faktörü olabilir dedi. Bu uyarıdan yalnızca 5 gün sonra Berlin'deki CSD etkinliğine yönelik saldırı gerçekleşti. Olayın özellikle 6 Eylül'de Sachsen-Anhalt'ta yapılacak seçimlerin siyasi dengeleri etkileyebileceği belirtiliyor. AfD eyalette anketlerde yaklaşık %40 seviyesinde görünüyor. Birden fazla partinin %5 barajına takılması halinde küçük bir oy artışı bile AfD'ye mecliste mutlak çoğunluk sağlayabilir. Berlin'deki saldırı Aralık 2024'te Magdeburg'daki Noel Pazarı saldırısını da yeniden gündeme taşıdı. O olayda Saudi Arabistan doğumlu bir doktor arabasını kalabalığa sürmüş 6 kişi hayatını kaybetmişti. Failin İslamcı değil, anti-Müslim ve sağcı aşırılık yanlısı görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen AfD saldırıyı göç politikası üzerinden yoğun biçimde siyasallaştırmış, Magdeburg'da büyük bir miting düzenlemişti. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde saldırıyla ilgili kurulan komisyonun raporu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. AfD'nin sunduğu özel görüşte saldırı kompleks bir kurumlar zinciri hatası olarak tanımlandı ve yine göç politikası hedef alındı. Berlin'deki saldırının göç ve güvenlik tartışmalarını yeniden ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri haline getirmesi bekleniyor. Uzmanlar bunun da özellikle Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'nin oylarını artırarak partinin tek başına iktidara gelme ihtimalini güçlendirebileceğini ifade ediyor. Araştırma yalnızca saldırıların yaşandığı yerleşimlerdeki etkileri ölçmüş olsa da ulusal düzeyde yükselen tartışmaların geniş çaplı siyasi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Siyasetten ekonomiye geçiyoruz. Bu kez gündemde yüksek enerji fiyatlarının Alman şirketleri üzerindeki etkisi var. Alman Sanayi ve Ticaret Odası DIHK, pazartesi günü yayımladığı Energiewende Barometer 2026 raporunda şirketlerin enerji politikası nedeniyle rekabet güçlerinin tehlikede olduğunu iddia etti. Rapora göre firmaların %43'ü enerji politikalarının kendilerini olumsuz etkilediğini düşünüyor. DİHK verileri son 12 ayda şirketlerin yarısında elektrik fiyatlarının, 3'te 2'sinde ise ısınma giderlerinin arttığını gösteriyor. Yaklaşık 3100 şirketin katıldığı ankette özellikle enerji yoğun sektörlerde fiyat baskısının belirgin olduğu, bunun da tedarik zinciri boyunca malzeme ve lojistik giderlerini yükselttiği belirtiliyor. Zayıf alım gücü ise şirket plançolarını daha da zorluyor. Rapora göre şirketler yüksek enerji fiyatları nedeniyle yatırımları erteleme ve üretimi kısma eğiliminde. Katılımcıların %33'ü olmazsa olmaz faaliyetlere yapılan yatırımları geri plana attığını, %20'si ise üretimi azaltmayı ve yurt dışına taşımayı düşündüğünü belirtti. Sanayi sektöründe bu oran %58'e kadar çıkıyor. Jungwelt'in haberine göre DİHK'nın raporu büyük ölçüde bir elektrik fiyatı barometresi niteliği taşıyor. Enerji fiyatlarının yalnızca yenilenebilir enerji dönüşümünden değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımları, İran'daki savaşın petrol ve gaz piyasasında yarattığı belirsizlik gibi dış etkenlerden kaynaklandığı gerçeği raporda neredeyse hiç yer almıyor. Uzmanlara göre aslında bu tür dışa bağımlılıkları azaltmanın yolu sermaye çevrelerinin yıllardır yavaşlattığı enerji dönüşümünü hızlandırmaktan geçiyor. Şirketler enerji altyapısının daha güvenilir biçimde genişletilmesini talep ederken DİHK'nın yıllarca savunduğu siyah sıfır politikası nedeniyle devlet yatırımlarının kısıtlanması sonucu oluşan altyapı eksiklikleri raporda anılmıyor. DİHK çözüm olarak genel bir elektrik vergisi indirimi, altyapı projelerinin hızlandırılması ve kuralların, denetimlerin, izin süreçleri ve bürokratik yüklerin azaltılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan Çin, geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni 5 yıllık planla yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar 3,5 milyar kilowatt saate çıkarmayı hedefliyor. Yeşil hidrojen üretimini 8 kat artırmayı planlayan Çin, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda iddialı politika sergiliyor. Özetlemek gerekirse rapor şirketlerin yüksek enerji fiyatları nedeniyle rekabet güçlerinin zayıfladığını savunduğunu gösteriyor. Sermaye çevreleri artan elektrik ve ısınma fiyatlarını gerekçe göstererek yatırımları kısma, üretimi azaltma ve yurt dışına taşınma tehdidinde bulunuyor. Raporda yüksek fiyatların önemli bir bölümünün jeopolitik krizler ve fosil yakıt bağımlılığı nedeniyle oluştuğu gerçeği ise göz ardı ediliyor. Enerji dönüşümü tartışmaları sürerken bu kez gözler Hessen'de. Eyalette ulaşım politikalarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Hessen'de trafik dönüşümü çıkmaza girdi. Hessen'de 72 binden fazla insanın desteklediği Verkehrswende Hessen, yani trafik dönüşümü halk oylaması 15 Temmuz'da Eyalet Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak durduruldu. Karar eyalette toplu taşıma ve bisiklet altyapısının geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kararı değerlendiren VSD Hessen temsilcisi, mevcut durumun Hessen'de trafik politikasını tamamen otomobil lehine çevirdiğini söyledi. VSD Hessen temsilcisine göre halk oylaması kabul edilseydi eyalet çapında bisiklet ağlarının genişletilmesi, daha geniş kaldırımlar, daha sık toplu taşıma seferleri ve 2030'a kadar iklim nötr ulaşım hedefleri yasal güvenceye kavuşacaktı. Ancak hükümet ve mahkeme tasarıdaki bazı maddelerin eyaletin yetki alanına girmediği gerekçesiyle girişimi reddetti. Jungwelt gazetesinde yer alan söyleşide Stefan Föth, kararın ardından trafik, çevre ve sosyal örgütlerin çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Özellikle otomobil sahibi olmayan kesimler için artan ulaşım ücretlerinin sosyal bir sorun haline geldiğini belirtti. O, dar kaldırımlar ve ortak kullanılan bisiklet, yaya şeritlerinin kazalara yol açtığını, otomobillerin daha düşük hızla seyretmesi ve bisiklet yollarına yer açılmasının hem gürültüyü azaltacağını hem de iklim açısından fayda sağlayacağını söyledi. Halk oylaması yolu kapanmış olsa da FÖÖD kampanyanın farklı yöntemlerle süreceğini belirtti. Son olarak otoyolda düzenlenen 12 bin insanın katıldığı bisiklet eylemi dikkat çekmişti. FÖÖD, Hesse'nin geleceğinin seçimlerde belirleneceğini söyleyerek otomobili kutsayan, iklim krizini küçümseyen politikalar yerine ilerici yaklaşımların güçlenmesini umuyoruz dedi. Şimdi de toplumun en hassas kesimine, çocuklara ilişkin dikkat çekici verilere bakalım. Açıklanan son istatistikler endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Almanya'da 2025 yılında yaklaşık 56.900 çocuk ve genç ihmal, şiddet ya da benzeri riskler nedeniyle geçici olarak devlet korumasına alındı. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre toplam koruma vakalarının sayısı azalırken fiziksel ve psikolojik istismar bildirimlerinde ise dikkat çekici bir artış yaşandı. Koruma kararlarının yarısından fazlası çocukların güvenliğinin ciddi risk altında olması nedeniyle alındı. En yaygın nedenler arasında ebeveynlerin bakım yetersizliği, ihmal, fiziksel ve psikolojik istismar yer aldı. Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizin ayrıntılarını ve geçmiş yayınlarımızı Radyo Kassel'in dijital platformlarından da takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.
1: Karlar tozarken bekle. Ortalık ağrırken bekle. Kimseler beklemezken bekle beni. Seninle birlikte dertler de büyür. Çocukluk edip de büyüme hemen.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.